0: Çocuk yanına bir şey var. Kim bilir. Haydi bak bizleri alışır.
1: Ne
2: yapacağız? Ne yapacağız?
1: Ne yapacağız? Ne
2: yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne
1: yapacağız?
3: Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne
2: yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne y

0: Dur bir yandan bir şeyler bakayım dedim. Haydi o gözleri alacağım dedim.
1: Ben
2: nasıl yaptım durma? Yine nacil
1: edelim mi? Yani ortada anladım.
2: Ya, cüzdan kışkini alasın acaba.
3: Ben kardeş. Nacil etme bu.
2: Ha, sen. Ben basın kırabı oldum.